0: Yok. Bu yine o zaman. Yine bir şey daha ne koyuyor.
1: Lane. Cross streets are between S. Cherokee Lane and 99 on Round Kettleman.